Osingale dumaraya nraga yala brunga gane ba arlonya nerejo yari gana sidiro ge yaranya gramo ralambushino